Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Yara ağlıyordu Hamza'ya. Gök ağlıyordu Hamza'ya. Bedir ağlıyordu Hamza'ya. Uhud kahraman ne ağlıyordu? Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederler iken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı mübarek ağzından, Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ya

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Tekrardan iyi bayramlar, mutlu bayramlar değerli dinleyenlerimiz. Türkmen FM radyosundan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Türkmen FM'de şimdi de haberleri dinliyoruz.

0: güçlerine katılması yönelik aldığı ulusal tutumu takdir etti. Silahlı Kuvvetler Başkomutan Sözcüsü Sabah En-Numan, Irak'ın güvenlik girişimini elde tuttuğunu ve hiçbir tarafın ülkenin güvenliğini tehdit etmesine izin verilmeyeceğini belirtti. Petrol Bakanı Basım İbadi, gaz yakımının durdurulmasına yönelik projelerin hızlandırılması ve stratejik planlar kapsamında sıfır gaz yakımı hedefine ulaşılması talimatı verdi. Adalet Bakanlığı, ülke genelindeki 137 müdürlüğün dijitalleştirilmesini kapsayan geniş çaplı bir plan açıkladı. Tasmim Koalisyonu Başkanı Amir El Faiz, Zeydi Hükümeti'nin eksik kabinesi Kurban Bayramı tatilinin ardından tamamlanacak açıklamasında bulundu. Irak Hava Yolları, hacıların geri dönüşünü sağlayacak ilk seferlerin gelecek pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Basra'da bir uyuşturucu tacirini yakaladı ve uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Güvenlik kaynakları, ambarın farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ticareti ve pazarlama yapan 3 kişilik şebeke çökertildi açıklamasında bulundu. Lübnan'la İsrail arasındaki askeri görüşmeler turu, Amerika Savunma Bakanlığı'nda 9 saatten fazla süren toplantının ardından sona erdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, Gazze tamamıyla Filistinlere ait olmalıdır dedi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump, Washington'un kırmızı çizgilerini gözeten ve yalnızca Amerika'nın çıkarlarına hizmet eden bir anlaşmaya varmayı hedefliyor açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'la Amerika arasındaki anlaşma her zamankinden daha yakın açıklamasını yaptı. ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan bir tekneye düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın yeni bir saldırı dalgası başlatabileceği uyarısında bulundu. Rusya'nın güneyindeki Tagangrow limanında Ukrayna'ya ait İHA saldırısı sonucu bir petrol tankeri, bir yakıt deposu ve idari binada yangın çıktı. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Tekrardan iyi bayramlar, mutlu bayramlar.
1: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي زيدي يستقبل وفدا من التيار الوطني الشيعي ويبحث معه وضع الآلية الخاصة لتنفيذ مبادرة مقتدى الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية وتسليم السلاح إلى الدولة. الزيدي يجدد تثمين الموقف الوطني الذي اتخذه مقتدى الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يشير إلى أن العراق يمتلك زمام المبادرة الأمنية ولن يسمح لأي جهة بتهديد أمنه. وزير النفط باسم العبادي يوجه بالإسراع في إنجاز المشاريع الخاصة بإيقاف حرق الغاز والسعي إلى الوصول إلى صفر غاز محروق ضمن الخطط الاستراتيجية الموضوعة. وزارة العدل تكشف عن خطة شاملة لأتمتة 137 مديرية تنفيذية في عموم البلاد. رئيس تحالف تصميم عامر الفايز يؤكد استكمال الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي وسيتم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. النائب محمد البلداوي يؤكد أن العراق لا يمتلك في الوقت الحاضر الأدوات الكافية لفرض سيادته الكاملة على أجوائه أو مواجهة الضغوط الأمريكية. الخطوط الجوية العراقية تحدد الاثنين المقبل موعداً لانطلاق أولى رحلات التفويج العكسي لإعادة الحجاج. اعتقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة مصافي الشمال عدنان حمد على خلفية تهم فساد. جهاز الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ويضبط مواد مخدرة في البصرة. مصدر أمني يعلن اعتقال شبكة مكونة من 3 أشخاص

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili dostlarımız ve bu güzel pazar sabahından sizlerle günaydın programımızdayız ve günaydın programımıza hoş geldiniz.

mutlu sabahlar diyoruz. Bu güzel sabahta bizi dinleyen bütün dostlarımıza hayırlı sabahlar diyoruz ve bu güzel sabah hayırları vesile olsun inşallah. Bugün 31 Mayıs pazar sabahındayız. Yani Mayıs ayının son gününü yaşıyoruz. Hayırları vesile olsun inşallah ve güzelliğiyle gelmiş olsun ve güzelliğiyle bu ay bitmiş olsun inşallah bu son günü de. Ve tabii ki de kazasız belasız güzel bir şekilde bugünümüzü de tamamlayalım Allah'ın izniyle. Bol şanslar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz bizleri dinleyen sevgili hanımlarımıza. Bu güzel sabahtan da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Yuvanızdaki mutluluk daim olsun.

Ve aynı zamanda da bizleri, tabii ki de iş yerlerinde dinleyen bütün çalışan arkadaşlarımıza hayırlı işler, kolay gelsin diyoruz. Bol moralli, bol kazançlı, bereketli bir çalışma günü olsun inşallah.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Şu an sürüş halindeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza ne diyoruz? Hayırlı sürüşler, kazasız belasız bir gün diliyoruz.

ve aynı zamanda da görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Günaydınlar, musabahlar diliyoruz. Yüce Rabbimiz her zaman size korusun. Dualarımız sizlerle. Ve ne diyoruz? Yüce Rabbimiz sizleri ailenize, sevdiklerinize bağışlasın. Hayırlı görevler.

Evet sevgili müzik severlerimiz, bu güzel sabah değer programımıza katılıp istekte bulunmak istiyorsanız telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz değerli dinleyenlerimiz. Ve aynı zamanda da aynı numaradan WhatsApp yoluna da mesaj yoluyla bize ulaşabilir, istekte bulunabiliyorsunuz değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi dilerseniz güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Benden sizlere armağan olarak gelsin diyoruz. Güzel dinlemeler.

Aşkım padişahı sen, emredi sen, sen bahçelerin gülü sen. Ve bu güzel manimizi dinledik. İnşallah beğenip siz bu güzel sabahta bu güzel manimizi dinledik. Her şey gönlünüzce olsun diyelim sevgili dostlarımız. Bu güzel sabahta tabii ki de sabah dualarımıza sirge maun. Ne bizler için, ne sevdiklerimiz için, ne de vatanımız için, toprağımız için güzel dileklerimizi her zaman aklınıza geldikçe selamın elbette ki dua kaplarının açık olduğu bir anda bütün dualarımız kabul olabilir ve dileklerimizi, hayallerimizi gerçekleşebilir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman hayallerimiz için, beklentilerimiz için sabredin, hamd edin, şükredin. Elbette bir gün gerçekleşecekti inşallah diyagın. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar diyagın. Bu güzel sabahta bizi dinleyen bütün dostlarımıza.

Evet sevgili dostlarımız, bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda aynı numaradan WhatsApp yolundan da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebilirsiniz.

Ve hemen ilk mesajımızı sizlerle paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Leyla arkadaşımızdan gelmiş. Günaydınlar. Herkese selamlarımı iletiyorum. Eğer mümkünse Doğu Svalgı sesinden Çağla Seni Düşündüm adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı çok sevdiğim aileme gelsin, arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere iyi yayınlar diye yazmış. Teşekkür ediyoruz sana arkadaşımız. Göndermiş olduğum mesaj için ve dilerseniz hemen ilk isteğimizi fazla uzatmadan yerine getirelim ki diğerlerine sıra gelebilsin diye sevgili dinleyenler ve güzel şarkımız sizlerle.

Ve hemen elimize oluşan bir diğer mesajımızı paylaşıyoruz sizler için. Şahin arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar diliyorum. Nasılsınız Cumhur Hanım? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Şahin arkadaşımız? Eğer mümkünse Müslüm Gürses'ten Zalim adlı şarkıyı istiyorum ve bu şarkıyı bütün tabii ki de Müslüm Gürses sevenlerine armağan olarak gelsin. Çok sevdiğim aileme gelsin, arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazmış sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine göndermiş olduğu bu güzel mesaj için ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim sevgili dostlarımız. Ve ne diyoruz? Hayırlı dinlemeler sizler için.

Nereden sevdiğim o zalimi hayatımı yakıp da gitti dedik sevgili dostlarımız. Allah zalim insanlardan bizleri uzak etsin inşallah. Diyelim de bu güzel şarkımızın ardından bir kez daha ne diyoruz? Gününüz aydın olsun, her şey gönlünüzce olsun ve bol şanslar.

Diğer mesajımız İnce arkadaşımızdan gelmiş. Selamlar, herkese günaydınlar diliyorum Cumut abla. Eğer mümkünse Burak Bulut'un sesinden bir sigara yaktım adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı çok sevdiğim anneme gelsin, babama ve biricik abime armağan ediyorum. Ve bütün dinleyenlere ve sana da gelsin diye yazmış. Teşekkürler, o zaman benden de sana armağanlar gelsin diyoruz İnce arkadaşımıza. Ve bu güzel sabahta sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ve telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ve dilerseniz güzel tabii ki de şarkımızı hep birlikte Burak Bulut'un sesinden dinliyoruz.

Ve güzel şarkımızı Burak Bulut'un sesinden dinledik. Hemen diğer mesajımıza geçiyoruz. Ahmet arkadaşımızdan gelmiş. İyi yayınlar Cumhur Hanım. Herkese selamlar. Eğer mümkünse Ahmet Vaciz'in sesinden güzel bir mani istiyorum. Ve bu maniyi yanımda bulunan arkadaşlarıma, şarkıdaşlarıma armağan olsun. Ve bütün sevdiklerime ve sizlere armağan olarak gelsin diye yazmış. Değerli arkadaşımız ve teşekkür ediyoruz kendisine. Ve dilerseniz güzel manimizde hep birlikte Ahmet Vacid'in sesinden dinleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz değerli arkadaşlarımız. Ve güzel şarkımız sizlerle.

Ahmet Vacit çaş kalmışam dedi sevgili dostlarımız bu güzel manimizi de dinledik ve hayırlı sabahlar olsun diyen radyoları yeni açıp bize dinleyen değerli arkadaşlarımıza bu güzel sabahta günaydın programımızı sizlerle paylaşırız.

Ve bakalım diğer mesajımız kimden gelipti? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Muhammed. Eğer mümkünse güzel bir şarkı isterim. Seçim ise bırakırım Cumhur Hanım. Ve bu güzel şarkını size armağan olsun. Ve Türkmen FM kadrosuna ve bütün Türkmen FM dinleyenleri ve sevdiklerime ve arkadaşlarıma gelsin. Sağ olun diye yazıptı değerli Mehmet arkadaşımız. Ve seçimi bizlere bırakıp sağ olsun. Sırada o zaman güzel şarkımızda seni armağan edeceğiz. Ve bir diğer mesajımızda hemen sizlerle paylaşalım.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Sibel arkadaşımızdan gelmiş. Herkese iyi günler diliyorum. Eğer mümkünse Ali Sabır'ın sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere, bütün sevdiklerime ve biricik aşkıma armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğum mesaj için. Ve dilerseniz güzel Arapça şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta günün sözünü paylaşalım ve bakalım günün sözü sizler için ne diyor? Günün sözü diyor ki, bir şeyi çok sıkı tutman elinde daha fazla kalmasını sağlamaz. Evet arkadaşlar, pardon, günün sözünü dinlediniz. Diyor ki bir şeyi çok sıkı tutman elinde daha fazla kalmasını sağlamaz. Gerçekten de öyle. Mesela bir şey düşünün, elinizde bir gül var. O gülü sıkıca avucunuzun içinde tutuyorsunuz ki yaprakları düşmesin. Siz onu tutarken yaprakları düşmesin diye avucunuz içerisinde solup yıpranmasına ve yaprakların helaf olmasına yardımcı oluyorsunuz, daha doğrusu siz yapıyorsunuz bunu. Koruyayım derken onu öldürüyorsunuz. O yüzden de bazı insanlar var ki elindeki insanın sanki onu sıkarak onu tutabileceğini zannediyor. Hayır, sen eğer bir insanı çok seviyorsan, yanında ölene dek kalmasını istiyorsan, ona saygı göstereceksin, sevgi göstereceksin, ilgi göstereceksin. Onun düşündüğünü, onu çok sevdiğini ona hissettireceksin ki o da senin yanında ölüp bitene kadar yanında kalacaktır sevgili dinleyenlerimiz. Eğer sen bunları yapmazsan tabii ki de o insan yanında kalmayacak. Ne kadar sıkı tuttuğunu sansan da, sıksan da o insanı, sen sıktığın sürece o senden kaçıp gidecektir. Sen üslubunu, lafını, ilgini göstermediğin sürece o kişi senden uzakta olacaktır. Bu sevgili olabilir, eşin olabilir, çocuğun da olabilir. Bazen biliyorsunuz çocuklar anne babadan sevgi görmediği zamanlar uzaklaşabiliyorlar. O yüzden de her anlamda eğer sen bir insanı yanında istiyorsan, seviyorsan, onu sıkarak değil, ilgi göstererek, sevgi göstererek, hayatı onun için kolaylaştırıp güzelleştirerek onu yanında tutacaksın. Onun isteklerini, o da senin isteklerini yaparak birbirinizin yanında duracaksınız. Ve böylece günün sözünde size için paylaştık. Ve şimdi dilerseniz İrem Derici'nin sesinden ne dinliyoruz? Dur Yavaş diyecek size için.

Yavaş. Ve bu güzel şarkımızı dinledik. İrem Derici'nin sesinden arkadaşımızın tabii ki de istekler üzerine güzel şarkılarımızı dinlemeye de devam edeceğiz. Ve programımızın içeriğinde paylaşmaya da devam edeceğiz sevgili dostlarımız. Ve bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz.

0: Ve hemen mesajımızı paylaşıyoruz. Merhabalar, ben Yakup, eğer mümkünse Fatih Bulut, çok sevdim Yalan Oldu adlı şarkıyı istiyorum ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve sevdiklerime armağan olsun, sağ olun diye yazmış değerli arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz Yakup arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve şimdi Fatih Bulut size için çok sevdim Yalan Oldu desin sevgili dostlar.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez.

Ve hemen diğer mesajımıza geçelim sevgili dostlarımız ve bakalım diğer arkadaşımızın da isteği ne olacak? Merhabalar Cumhur abla, günaydınlar. Eğer mümkünse Merve Gündoğdu'nun sesinden Kutlu adlı şarkını isterim. Bu güzel şarkı sen armağan olsun bütün dinleyenlere ve aileme gelsin. Sağ ol diye yazıptı Gül arkadaşımız. Teşekkür ederim Gülcüm göndermiş olduğum mesaj için. Ve tabii ki de isteği üzerine güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Ne demek? Zaten programımızı nişan paylaşırız. Gönlünüze hitap olmak için. Elimizden geldiğince isteklerimizi yerine getirmek içindi bu güzel programımız. Ve dilerseniz güzel şarkımızı Merve Gündoğdu'nun sesinden hep birlikte dinleyelim.

Ve hemen diğer mesajımızı da sizlerle paylaşalım. Mehmet arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar. Eğer mümkünse Ceylan'ın sesinden içime atıyorum aşk adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı sevdiğime armağan olsun ve aileme gelsin ve sizlere sağ olun diye yazmış. Mehmet arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ve Ceylan'ın sesinden içime atıyorum aşk adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

Seni göz göre göre kaybediyorum galiba dedi sevgili dostlarımız ve bu güzel şarkımızı dinledik. Ve bu güzel şarkımızın ardından sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki de bakalım bir diğer isteğimiz de ne olacak.

Ve hemen diğer mesajımızda paylaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bakalım mesajımız kimden gelmiş? Yahya arkadaşımızdan gelmiş. Herkese merhabalar. Eğer mümkünse Derya Bedavacı'nın sesinden Seni Seven Kimdi adlı şarkıyı istiyorum ve bu şarkıyı size ilk öncelikle armağan olsun ve bütün dinleyenlere ve özellikle bütün dost akrabalarıma armağan olsun. Çok sağ olun, var olun diye yazmış.

Seni seven kimdi? Bendim ben dedik ve bu güzel şarkımızı Derya Bedavcı'nın sesinden dinlemiş olduk. Ve bir diğer mesajımıza geçelim bakalım kimden gelmiş? Mehmet Aslan'dan gelmiş, herkese hayırlı sabahlar diliyor. Ve bizden kaldı mesajın sesinden güzel bir Arapça şarkı dinlemek istiyor sevgili arkadaşımız. Ve bu şarkıyı bana ve siz sevgili dinleyenleri ve kadromuza armağan ediyor. Ve ailesine ve bütün sevdiklerine armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz Mehmet Aslan'a göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki dile isteği üzerine güzel şarkımızı Kalmışlar'ın sesinden hep birlikte dinliyoruz değerli arkadaşlar. İyi dinlemeler.

Evet sevgili dostlarımız, bir kez daha hayırlı sabahlar diyelim ve diğer mesajımızı paylaşalım sizlerden. Selamun aleyküm, aleyküm selam, günaydınlar, Necase iyisiniz inşallah. Eğer mümkünse Feruz'un sesinden güzel bir şarkı isterim. Ve bu şarkını bütün dinleyenler, Armağan'ın bütün kadrosuna ve tabii ki de dost akrabalarına armağan etmiş. Arkadaşlarına, kardeşlerine ve bütün sevdiklerine armağan ediyor arkadaşımız Ersen Soğrani. Ve teşekkür ederim Ersen Soğrani arkadaşımıza. Tabii ki de göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız. Ve bu güzel şarkımız sizi için armağan olsun ve bütün dinleyenlere armağanlar gelsin diyoruz. Ve telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi. Okumayı sevmeyene 9 hoca az. Ortak atın beli kırık olur. Damlan düşen damlan düşenin halini bilir.

dağ yürümezse abdal yürür. Dağdaki kekliğin bini bir paraya. Dede koruk yer, torunun dişi kamaşır.

Evet sevgili dostlarımız, güzel atasözlerimizin birkaçını size için bu güzel sabahta paylaştık. İnşallah gönlünüzce olmuştur diye umuyoruz sevgili dostlarımız. Ve bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz sevgili dinleyenlerimize. Ve tabii ki de mesajlarını gönderip yazıp gönderen bütün mesaj gönderen arkadaşlarımıza, takipçi arkadaşlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı günler diliyoruz sizlere inşallah bu güzel gün. Hayırları vesile olsun. İnşallah her şey gönlünüzce olsun diye umuyoruz değerli arkadaşlarımız. Bol şanslar tabii ki de bütün insanlarımıza ve her ne zaman olursa olsun aklınıza gelen en güzel duaları yapın ki dualarınız kabul olsun inşallah. Allah gönlünüze göre versin, hayalleriniz gerçekleşsin, iyi insanlarla karşılaşmayı Yüce Rabbimiz hepimizi nasip eylesin ve bir güzel gelecek bahşetsin bize Yüce Rabbimiz. Özellikle bizden sonraki nesillerimiz için, evlatlarımız için diyelim hep birlikte amin. Ve dilerseniz güzel manimizde hep birlikte dinliyoruz.

Evet sevgili Burç sevenliğimiz, bu güzel sabahta Burçlarımızın yorumlarına göz atacağız ve bakalım yorumlarımız neler olacak Burçlarımızın ve gelin hep birlikte göz atalım.

Sevgili Koç burçlar, bugün düşüncelerinizi açıklarken karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.

Sevgili boğalar, yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinimini duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor, dikkatli olun.

Sevgili ikizler, partneriniz aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz. Kendinizi şımartmalısınız.

Ve şimdi sıra Yengeç burcumuzda. Düşüncelerinizi paylaşırken herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz sizi farklı yapabilir. Fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız sizin için önemli açılımlara neden olacak.

Ve bakalım Aslan burcumuz ne diyor? Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız. Zaman gecikmeleri yaşayabilirsiniz.

Ve bakalım 6. burcumuz Başak ne diyor? Kendinizi ifade etmek için her türlü fırsatların size sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel gelişiyor.

Ve şimdi de 6 burç arası güzel şarkımızı da dilerseniz hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız. Ve bu güzel şarkımız size için gelsin ve şu an sürüşendeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza armağan gelsin diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyelim sevgili dostlarımız. Ve bir kez daha ne diyoruz? Gününüz aydın olsun, her şey gönlünüzce olsun değerli arkadaşlar.

Sevgili terazi burçlar, bugün çevrenizde güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda maddi beklentilerin de önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz. Başarıya çeyrek kaldı. Ve Akrep Burcu diyor ki bireysel duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için farklı duygularınızı ortaya çıkaracak, dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız. Çevresel desteğe ihtiyacınız var.

Sevgili yayla, çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızla bu yönde seçmek istiyorsunuz. Önemli konular gündeme gelecek sevgili yaylar. Ve şimdi sıra Oğlak burcumuzda. Diyor ki birçok kombinasyon çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinize istediğiniz başarıyı kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevgili Kova burcu, enerjinizi çok güzel kanalize edebiliyorsunuz. Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümlemelisiniz. Özgürlük duygularını size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olun. Ve son burcumuz da balık diyor ki ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve o olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizi farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.

Evet sevgili dostlarımız ve biz ailen sürenin de sonuna geldik. Bu güzel sabahta sizlerle birlikte günaydın programımızı paylaştık. İnşallah her şey gönlünüzce olmuştur diye umuyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Ben yıldız sayarken sen rahat yap dur. En ucuz paraya aşkını sat dur. Aşkı sevdanı da gözden çıkart dur. Yaşım 14 iken zülfüm ağart dur. Aklımı aluda oyuncak et dur. Aklımı aluda oyuncak et dur.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Bilseydim hayalıydı acımaz sonunda. Peşine düşmezdim ben de onun da. Cevheri şeytanı meleç donunda. Resmine dalmağa pişmanım pişman.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

adımı fısıldama. Beni hatırlarken mutlaka bir eksik bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir. Ben yaşadım.

الاختلاف. إبداع، تميز. فقط في إذاعتنا إذاعة تركمان FM.

Türkmenlerin Bayrağın Radyosu. Burası müziğin sesi. Burası Türkmen FM Radyosu. Burası Türkmenlerin Sesi. 90.1 Türkmen FM Radyosu Kerkük içinde sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar, haberlerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, Yüksek Egemenlik, Dürüstlük, Denetim ve Kamu Mallarını Geri Kazanma Meclisi'nin kurulması talimatını verdi. Başbakan Ali Zeydi, medya kuruluşları ve kanaat önderlerinin görüşlerin ve gerçeklerin açıklanmasındaki rolünün önemine vurgu yaptı. İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı'na yönelik güvenlik ve hizmet planının başarıyla uygulandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü, Basra'da uyuşturucu ticareti yapan 4 suç şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Güvenlik kaynakları, Müsenna ilinde meydana gelen trafik kazasında Haşşabi mensubu 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Suriye makamları Halep kentindeki bir askeri karargah yakınında kendini patlatmaya çalışan DAEŞ'li bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İbrani basını Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının infilak etmesi sonucu İsrail ordusundan bir tabur komutanıyla bir askerin ağır yaralandığını bildirdi. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Beyrut'un güney banliyösünün yerle bir edilmesi çağrısında bulundu. İran devrim muhafızları uzun menzilli bir füzeyle ABD savaş gemisini hedef aldıklarını açıkladı. Amerika, Avrupa'daki üslerinden asker çekme sürecini hızlandırmayı planlıyor. Fransa'da Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. New York Times, Trump'ın anlaşma şartlarını sertleştirdiğini ve değişiklikleri Tahran'a gönderdiğini bildirdi. Amerika'nın Massachusetts eyaletinde güçlü ve nedeni henüz belirlenmeyen bir patlama meydana geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 12 saat içinde 19 Ukrayna İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. Venezuela'da eski Cumhurbaşkanı adayı Edmundo González Urrutia, İspanya'daki sürgünden yaptığı açıklamada, ülkede gerçek demokrasinin tesis edilmesi için yeni Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını desteklediğini duyurdu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام. رئيس الوزراء علي الزيدي يشدد على أهمية دور الإعلام وصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق. وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن تفكيك 4 شبكات إجرامية متخصصة بالاتجار بالمواد المخدرة في محافظة البصرة. مصدر أمني يفيد بإصابة 4 منتسبين في الحشد الشعبي بحادث سير بمحافظة المثنى. السلطات السورية تعلن تحييد عنصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر عسكري بمحافظة حلب. وسائل أعلام عبرية تفيد بأن قائد كتيبة وجندي في الجيش الإسرائيلي أصيبا بجروح خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخرة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامير بن غفير يحرض على سحق ضاحية بيروت الجنوبية وتسويتها بالأرض. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف بارجة أمريكية بصاروخ طويل المدى. الولايات المتحدة تعتزم تسريع انسحاب قواتها من قواعدها في أوروبا. شغب واعتقالات في فرنسا بعد فوز نادي باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بتغلبه على أرسنال بركلات الترجيح. صحيفة نيويورك تايمز تشدد على أن ترامب شدد على شروط الاتفاق وأرسل التعديلات إلى طهران. وزارة الدفاع الروسية تفيد بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال نصف يوم. استمعتم من الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية. إلى اللقاء.
5: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهيلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Hazır. Aç değil misin?

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Sunmakta sizlerden Dünya Bulut. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda ve tabii ki de istekleri programı başladı ve 2 saat boyunca sizlerden olacak, sizlerden gelen güzel mesajları paylaşacağız ve aynı zamanda bu güzel istek şarkılarımızı dinleyeceğiz. Hep birlikte bir gün günlerden pazardı, yeni bir güne, yeni bir haftaya güzel bir şekilde başladık bizler. Umarım sizler de güzel bir şekilde vaktinizi geçirdi, sevdiklerinizden, ailenizden beraber bu güzel akşamda değerli dinleyenler ve programımıza diğer hoş gelipsiz ve safalar getiripsiz. Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Bizleri canlı canlı arayabilirsiniz ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Ve bakalım bir günde kimler katıl programımıza.

de bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler ve istekleri programı sizlerden güzel bir şekilde canlı canlı devam ediyor.

Ve şimdi geçağın hemen ilk mesajımıza sizlerden gelen güzel mesajlar. Şimdi de tek tek elimize ulaşır. İlk mesajımız arkadaşımızdan gelip yazdı. Merhabalar. İyi akşamlar. Sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Sıla Şahin'in yeni şarkısını eğer mümkünse buradan yazıptı. Bacımı armağan ederim ve bir de arkadaşlarımı armağan olsun. Ve sizlere de çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun yazıptı. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, programı sizlerden devam edilir canlı canlı. Numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve tabii ki de Sıla Şahin'in bu güzel yeni şarkısını düştüm bir anda. Bu güzel şarkısını sizlerden birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler, geç ağın hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve sıradaki mesajımız, o da Yusuf arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, Altın Köprü'den sizlere saygı salamımızı iletirik. Ve bir güzel şarkı istedik sizlerden. İstek şarkımızı yazıptı sizlere. Bırakırıq güzel bir şarkı olsun. Eğer mümkünse buradan yazıptı ailem armağan edirəm. Anama, babama, kardeşlerime. Ve bir de yazıptı sizlere armağan gelsin. Ve bir de arkadaşlarıma. Ve bir de Altın Köprü halkına armağan olsun. Teşekkürler, saygılar sizlere. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. O zaman gidelim hep birlikte bir güzel şarkı. Gökhan Özen'in sesinden bu güzel şarkında arkadaşımıza armağan olsun. Ve hep birlikte bu güzel şarkını dinleyelim.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik. Programımız sizlerden canlı canlı devam edelim. Ve sevgili dinleyenler yine tekrardan sizlerden tabii ki de programımıza katılmak isterseniz aynı zamanda bizleri bu numara üzerine arayabilirsiniz. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla tabii ki de bizleri canlı canlı arayabilirsiniz ve aynı zamanda bu numara üzerine bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Ve bakalım bir günde kimler katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı sevgili dinleyenler. O zaman şimdi de sırada giden bizden sizlere bir güzel şarkı Sibel Can'ın sesinden sizlere armağan olsun.

Ve bu güzel şarkımızda Sibel Can'ın Sensin'den sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler geçen hemen sıradaki mesajımıza.

Ve sıradaki mesajımız o da doğumlu arkadaşımızdan gelip Tersen'den yazıp selam aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun. Necaat siz iyisiniz. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yazıp sizlerden bir şarkı sırdım. Arapça olsun. Eğer mümkünse Avra Satır'dan olsun. Ve bu şarkını armağan edirim sizlere ilk önce ve sonra da sevdiklerime, aileme ve arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan gelsin bu şarkı. Teşekkürler. Saygı selamımız sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ah değerli dinleyenler ve bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Akşamınız hayırlı olsun. Ne dersiniz?
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın bizleri. Yoksa necesin?
1: Elhamdülillah. Bayramımız barış olsun bir arada.
0: Sağ olasın. Çok bayramlar göresin inşallah. Geludaki olsun her zaman.
1: Amin. Esra'in. Ben Azgar.
0: Bəli, xoş gəlibsən proqramımıza.
1: Xoş bulduq.
0: Bağın arxadaşmısın zaten, hər zaman proqramımıza qatılsın.
1: Sağ olasın, Allah razı olsun sizdən.
0: Necəsən, iyisən?
1: Sağ olasın, siz necəsiniz, iyisiniz. Valla çox özləmişdim, şərcə gəldim. Dedim, bir hava dəyişdirin, bayram burada geçirdim.
0: Nə güzəl, nə güzəl. Xoş gəlibsən, Kərkəyə. Allah razı olsun. Necə geçdi, sağ üçün bayram?
1: Vallahi çox xoş geçdi, elhamdülillah.
0: Həmd olsun.
1: Allah razı olsun. Qurban kəsdik, həmd olsun.
0: Allah qəbul etsin. Hər zaman inşallah, hər daim belə mutlu olasınız.
1: Amin, əcməyin. Allah razı olsun, sağ olasınız.
0: Bəli.
1: Bir şarkı alabilirim acəbə?
0: Təbii ki də, buyurun.
1: Allah razı olsun sizdən, səndə abacəndən olsun, zəhmət olmasın.
0: Tamam.
1: Əski şarkılarından məmnun olam. Arbaqa reyətirəm özəliklə sizlərə.
0: Çox sağ olasın.
1: Bu arada izahada tüm izahada çalışanlara, bir de çarşış halkına, bir de Müslümanlık karşısına memnun.
0: Bəli, biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.
1: Çok sağ olasın. Sağ Allah razı olsun. Görüşürüz inşallah.
0: Allah'a emanet. Güle güle. Evet sevgili dinleyenler, tabii programı sizlerden canlı canlı devam edir. Değerli dinleyenler, arkadaşımıza teşekkür ederiz. Programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. Birlikte geçelim hemen sıradaki mesajımıza. Ve sıradaki mesajımız o da Mustafa arkadaşımızdan gelip yazdı merhabalar. Necat siz hayırlı akşamlar ve bir güzel şarkı sızdırdım sizlerden Türkmenci olsun. Eğer mümkünse bu güzel şarkını yazıp sizlere armağan edene ve bir de sevdiklerime aileme ve bir de kardeşime ve kardeşim oğluna armağan gelsin. Ve bir de yazıp da bütün Türkmenlere armağan olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramı 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Hemen tekrar edeyim 0770-131-34-61 numarasıyla bizlere katılabilirsiniz programımıza. Aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Ve bakalım kimlere daha katıl programımıza. Tabii ki de bu güzel istek şarkılarımızı dinleriz hep birlikte. İster Türkmenci olsun, ister Arapça olsun ve ister karışık Türkçe şarkılar olsun. Sizlerden hep birlikte dinleriz. Değerli dinleyenler, hemen geçelim şimdi de bir güzel şarkı sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkmenca şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Sizlerden bir şarkı istedim Arapça. O da Hayfa Bahbidon olsun. Ve bu şarkını Armağan Yedirem kardeşime yazıptı. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler, tabii programı sizlerden canlı canlı devam edilir sevgili dinleyenler ve bir telefon bağlantımız var. Ya, alo.
2: Alo, selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Akşamınız
1: hayırlı. Hayırlı akşamlar, sen de necesin?
2: Sağ ol. Ramazla Ali, ben neden bir manisiyle?
1: Tamam, ilk önce adı nerede?
2: Adım Kadir'di.
1: Bəli. Kim arman edersen?
2: Hapsi diyeyim. Dinleyenler. Ali bana sevenler.
1: Bəli. Başka?
2: Memnunum sizden.
1: Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Sağ olasın. Evet sevgili dinleyenler. Tabii programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz.

Sevgili dinleyenler, numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp selam aleyküm necesi sizlerden bir şarkı istirdim. Türkmanca Hamza Hüseyin'in olsun eğer mümkünse. Teşekkür ederek seni programımıza katıldığı için.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıp selamu aleyküm Dünya Hanım. Bir şarkı söyledim sizlerden olsun Arapça. O da Şami Diktör'den olsun. Eğer mümkünse bu şarkını armağan edirəm. Kardeşim Ahmet'e Ankara'da yaşırı. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de programı sizlerden canlı canlı devam ederiz. Ve şimdi de geçen sıradaki mesajımıza Hüseyin arkadaşımızdan gelip yazıp selamun aleyküm. İyi programlar, necasiz. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Bizler iyi, inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıptı sizlerden Tarkan'ın İşim Olmaz adlı şarkısını armağa nedirim sizlere. Teşekkürler güzel kalpli sunucumuz. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla Tarkan'dan sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler tabi programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor. Değerli dinleyenler ve bir telefon bağlantımız var. Diyek, alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Hayırlı akşamlar Rüham.
0: Hayırlı akşamlar sana da programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Rüham. Ne dersiniz hayatım?
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen necesin?
1: Valla elhamdülillah. Sağ olasın hayatım.
0: Elhamdülillah.
1: Zahmet olmaz bir şarkı istedim.
0: Tabii ki de buyurun.
1: Ha, Ali benden şarkısını istedim.
0: Hı-hı.
1: Armağan edirəm özün əvvələn sənə, sonra əzizimizə, Alicana, sonra ablalarıma, Maral anasına, Marala, Ələyə, İnciyə, Mustafa anasına, qızlarıma, Əyəyə, İsrəyə.
0: Təşəkkür edərik sənə proqramımıza katıldığı üçün. Sağ olasın. Evet, sevgili dinləyənlər, tabii proqramımız sizlərdən canlı-canlı davam edirik.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden hemen geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip tiyazı merhabalar, hayırlı akşamlar. Bir güzel Türkmence şarkı sistirdim. Abud İlhamlan olsun ve bu şarkını herkes armağan edirem ve sizlere de armağan olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Ve sıradaki mesajımız o da Mustafa Köprülü'den gelip yazıp hayırlı akşamlar Altın Köprü'den saygı selamlar sizlere. Sizlerden rahmetli Sinan Balıkçı'nın bir güzel marşını sirdim. Altın Köprü seni vermem ellere. Babu marşı sizlere armağan olsun ve tüm Türkmen eline ve bir de yazıp da Altın Köprü halkına armağan gelsin. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler tabii Seyler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor değerli dinleyenler. Ve eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız sizlere hatırlatım numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve şimdi de giden bir güzel türkü manca şarkısı Ahmet Duzlu'nun sesinden sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızda sizlerle birlikte dinledik. Değerli dinleyenler tabii programımız sizlerden canlı canlı devam edir. Hemen geçeceğiz diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip Seyf'ten yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı armağan olsun herkese ve özellikle sizlere de armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik. Geçen hemen sıradaki mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Bir güzel şarkı istedim sizlerden. Fatih Bulut'tan olsun. Eğer mümkünse armağan olsun herkese.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler tabi programı sizlerden canlı canlı devam ediyor bu güzel akşamda değerli dinleyenler. Ve geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip İlef'ten yazıp merhabalar iyi akşamlar. Sizlerden bir güzel şarkı istedim. İstek şarkımı sizlere bırakırım güzel bir şarkı olsun. Ve yazıp buradan şarkımı anlama ve ablalarım armağan gelsin ve bir de sizler armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, geçen hemen diğer mesajımız İsmail'den gelip yazıp merhabalar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı armağan olsun. Herkese özellikle sizlere ve bir de sevdiklerim armağan gelsin. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam edilir ama aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. O zaman yine birlikte bir güzel şarkı sizlerden dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramı 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızla sizlerden ha birlikte dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldiği bir günlük bizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

acımaz sandım her yanımda kocaman keder. Belki durup dururken, belki hiç.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

90.1 yedilen 70'e halkın sesi Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Çalınışı kapımın. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Tüçman FM Uydu Radyosu sunar. Yedi günde bir. Hazırlayan ve sunan Muayyed Boyaktı. Kumandan esasından yurtmalı yurtmalı. Ustad Ali Zamanlıca.

0: Akşamımız hayırlı olsun değerli ve kıymetli aziz dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Allah'tan dilerim. Her günümüz, her dakikamız, her saatimiz bayram olsun. Ben herkese Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan tebrik etmağımı canı gönülden tebrik ederim. Bütün bizleri dinleyenlere. Bildiğiniz için 7 günde bir programı her hafta pazar günü akşam saat 8'de sizlerde canlı yayında olmaktadır. Ben çok özür dilerim. Bir ay boyunca belki karşınızda olmadım. Birisiz sıhhat durumum çok kötüydü. Hem de olsun kavuştum sıhhatime. Ben Allah'tan çok memnunum. Bir daha sizlere nasip oldu. Mene de nasip oldu. Sizlerden bir arada canlı yayında olmak. Bilavuz takin her hafta birbirinden deceli ve deceli misafirler masamıza davet etmektedir. Bugünkü misafirimiz genç tabakadan olacaktır. İnşallah güzel şarkılar, güzel mealler ve güzel sohbetimiz sizlere sunduk. Misafirimiz bugün genç tabakadan diyelim hani Murat İmad olacaktı. Ben Murat İmad'a diyorum. Geçmiş bayramı mübarek olsun. Hoş gelipsen, sefalar getiripsen.
1: Sana da bayramı mübarek olsun. Daim bayramda olasın inşallah. Bütün ümmet Muhammed'in de bayramı mübarek olsun.
0: Amin ya Rabbi. Biz bundan bir ay önce benimle Murat anlaşmıştık. Sen sıradaydı. İşte ben bir hastalık geçirdim.
1: Geçmiş olsun.
0: Seni bir kez erteledik. Geçmiş biz olsun. Ondan da özür dileriz. Sen sıradaydın. Bundan bir ay önce gelen için programımızda olaydın. Hem de olsun bir gün de nasip oldu. Bir gün programımızda sağın. İnşallah o güzel sesudan, o altın sesudan değerli dinizlerimize bu güzel meyilleri, güzel şarkıları ithaf edesin. Ben bu arada benimle ekibim Murat Kalali ve ustadım Alimullah. Onlara da diyelim geçmiş bayramımız mübarek olsun. Allah cevruzda için versin. Allah her günümüzü bayram etsin. Ve bütün dinizlerin Allah her günlerin bayram etsin. Ben sohbete inşallah devam ederim. Biz koy bu altın sesten kardeşimiz Murat İmad'ın altın sesiyle bir güzel şarkı dinleyelim. O şarkıda öncelikle bir uzun hava okuyacaktı. Onun ardıca yeşil ördek gibi daldım göllere. O güzel şarkını güzel sesinden dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam ederiz.

0: Çok yaşa, ağzına sağlık, uraya sağlık. Bale kardeşim Murat, sen ne zaman başladın yani bu sanat yoluna? Kimler sana destek oldu?
1: Gerçekten geçen yıl başladım takriben. Yani yarın tamam girdim. Okumaya başladım hafifelerde. Ramazan idi. Yardıma gelme bize bu zaman.
0: Ramazan'da yardıma geldi. Seni İslam Cuma'ya getirdi. Bari, bari. Dedi abi bu genç oğlanı imadı. Bari. Takdim eyle. Çok güzel ses var özünde. Hakikaten orada da dinledim seni. Bari. Yani hakikaten ben beğendim. Çok güzel bir sağ sese sahipsin.
1: İslam abi destek oldu bana o
0: vakit. Daha kimler destek oldu sana?
1: Kardeşim Murat Şen.
0: Murat Şen. Buradan yani. Sevgimiz, saygımız.
1: Buradan da kardeşim Ali Kasım. Ali Başa, Alem Tanrı Özel. Neyse
0: Murat kardeşim bak. Sende o yetenek var, güzel sese sahipsen. Evet. Ama bunu tatavir etmek için mecer gelirsen degel ustalar yanına, ister müzisyenler olsun, ister sanatçılar olsun. Evet. Hatta onlardan bilgi kazanasan. Hani müzisyenlerde mesela makam, horiyat, makamdan makama girmek, horiyattan horiyata girmek, bunların bilmesi çok önemlidir. Yani senin için evet. Özellikle çok doğru önemlidir. İşte onun yanında da Cerahçım şairlerden bir ilaka olsun. O da mesela beste sözlü, güfte sözlerdi, horiyattı. Ben böyle dikkat ederim, sen bir kez horiyatımızdan uzaksan. Yani sen o tarzı da budur. Türk besteler, Türk şarkılar olsan. Ama benden sana bir nasihat. Ne kadar bizim sanata dönse, bizim şarkılarımız, bestelerimiz, flüklorumuza yakın olsa, o kadar millete bir sevgi elde edesen. Millet seni daha fazla sever. Çünkü mesela koyduk İbrahim Dağçı Sas'ın bir mahallesini olmuş. Her kim yok, değil Murat. Her kim, naksın bir sanatçı. İbrahim Dağçı Sas'ı taklit edilirse, onun şarkılarını, ben neyse onu dinleyeyim. O giderim İbrahim Dağçı Sas'ı dinlerim. Belal. Ama sen özü için bir yol tapsa, Türkman şarkıları, yani önceden flüklor şarkılarımızı, mahallelerimizi, onu tam icra ettiği zaman, onun yanında da müzisyenlerden beste alsan, şairlerden söz alsan, yenici bestelerde. İnşallah ben seni görürüm gelecekte. Bir parlak yıldız, bir üstün seviyede görürüz.
1: Zaten havlu ederim. Horiyat moriyat, tezüm düzleyim. Çünkü biraz galatım var. Okuram. Biraz galatım var. Haziran doğulayım anla çıkayım.
0: Tabii. Yani işte ondan sadece gitmek ister. Şerde gözü horiyat yazarsan, özü düzlesen. Bunun önemi hiç yoktu. Bak sen başkaların, sağ olman bilem etrafı da çevre çok genişti. Mesela Dedu Han'ı, Ali Berşad'ı, Murat Kalaali'di, İslam Cuma'di dedi. Yani sen horiyat alabilsen bunlardan mesela fikrol horiyatlarımız şerdeki yiyince horiyatlar. Eski horiyatlardan da okuyabilsen daha güzel olur. Tamam yoksa yok. Ben isterim bir başka sohbette bir kez havamızda aşağın. Bilsen işte bayram dünen bitti. Dünen bayramın son günleriydi. Biz hala yani o bayram nezediyer etkisi altındayız. Hala biz kimleri görürük, hala görmemişsek bayramlaşırız o ziden. Ali'nin, affedersen Murad'ın bayramı nece geçti? Birinci gün kalktı, niye etti? Mesela alfa adetlerimizden neler yaptı o birinci gün?
1: Birinci gün işte yattık, taraşa gece vakit döndü. Daha yattım. Saat 10'ydı böyle kalktım yukudan baktım misafirimiz gelip. Konuşlar. Daha bayramlaştım azlardan. Getim birbirim yanına kaçtım.
0: Bayram yemeği. Siz bale. Bayram yemeği.
1: Bale.
0: Yani bizde bir o elf adetlerimizden bir elf adetimizdi. İşte bayramda hoşları diğer hanım. O Fasya pirinç olsun. Fasya pirinç olsun. Latiş olsun. Erücü aşı.
1: Vallahi
0: i̇şte,
1: yedim
0: ben. O da afiyet olsun.
1: Sağ olasın.
0: O da işte bayramda hoşları ondadı. Çok kimse yani diğer ben o yemeği yemesem bayramı hissetmiyorum. İşte
1: özü ondadı.
0: O bayramda hoşları ondadı.
1: Ben sabah kalkmam bile diyorum ama Fasya pirinç.
0: Peki bu berberde oturmak, sıra beklemek ona ne diyeceği var? Hastam bu vallahi bayrama yakın, bayram akşamı
1: hoş,
0: saatlerce beklesen.
1: Sağır salam olsun, Müslü Berber. Çok sever sağsın. Hemen geçsem o diğer bir şey yok. Hemen sana geçsem.
0: Önemlisiz sağsın sever o da. Seni sıraya koydu yoksa ya.
1: Sırada. Ha valla.
0: Öge attı seni yoksa.
1: Diğeri beklerim sana o mana okuyasın mamsın. Onu hiç koyayım ben.
0: Yani işte bak sağsın sever için. Seni öge atmadı. Koydu belçesin. Hatta bir kez şarkılar okuyasın.
1: Farkımız yoktu milletten de. Millet tevakir de olması ayıptı.
0: Her günü bayram olsun. İnşallah Allah uzun ömürler versin. Çok bayramlar görürsen.
1: Sağ olasın.
0: Sırada ikinci bestemiz Vardım diysen. Bu beste kime aitti? Kimin bestesidir
1: bu beste? Bu beste rahmetli Kenan Güzel Ses Okur'dur. Kenan
0: Güzel, Allah afiyet olsun.
1: Söz beste Muhammed Kaya'ya ait.
0: İyi de sen o fikirde bir kimse var. Yani bu sözü şey etsen, onu tevazu etsen, mesela Vardım diysen, o bir Cevru'da bir sevgi var, bir kimse var ise Cevru'da ona değilsen, yoksa sadece
1: Getti.
0: Ya da bunu sonra tartışır. Bestenin dünyanın ondan sonra inşallah onu da tartışır, onu da söhbet eder.

0: Çok yaşa.
1: Sağ
0: Ağzına
1: ol, sağ ol.
0: sağlık. Ayağına sağlık. Maşallah Sarsu'da bir güzel mesafe var yani. Karar okusan, cevap okusan.
1: Bana.
0: İşte bunu da bir kez tatavvur etme lazım. Yani
1: İnşallah gelir.
0: inşallah ben gelecekte istedim seni bizim mahallelerimizde böyle ibda eylesin bizim
1: İnşallah.
0: mahallelerimizde.

0: Murat kardeşim bak, bir tane sanatçı olduğu zaman daha öz mülkü dergi, milletin mülküdür. Millet de senden ne ister? Mecer onu yapacaksan öz içi. Yani bu güzel Sasu'dan bizim flüklalarımız, yenici şarkılar, Ali Mula buradaydı. Maşallah binlerce bestası var. Ali Mula'nın o hastasıyla, sayasıyla çok sanatçılarımız meydana çıktı. Belki sen kabiliyet varsan da, ben eminim o sanatçılar vardı sende, olduğu kabiliyet yok idi özünde, ama Ali'nin yoluydan, Ali Mula'nın yoluydan indi yıldızdı. İndi yani sahada iyi bir sanatçıydı, iyi bir sanatçıydı. Nişi işte ona da ben tebrik ederim. Çünkü geldi, sordu, Ali Mula yanına geldi. Başkası da olabilir. Murat yanına da gidebilsen, koyduk Ali Benna yanına da gidebilsen, Ali İnzabarmak yanına da gidebilsen, başka ustalar yanına da gidebilsen, hatta özü tatavur etmek için. O da ne kadar özü tatavur etse o sen olmasa.
1: İnşallah gelecek zamanda.
0: İnşallah. Biz beşleriz. Bak, mesela şair de belerdi, müzisyen de belerdi. Ben bir ay daha aşağı yukarı, bir aydan fazla da, belki ben evden çıkmamışım. Bir gün bu program hatırı için, ben her zaman bile, benim kardeşim yönetmenimiz Ali Can da bile, benim ruhum Türkmen FM Uydu Radyosu'ndandı, bu programlandı. Bundan önce de hasta halimden gelmişim. Ben işte bu çerahçı edebilmirdim yani, hakikaten edebilmirdim. Bu arada benim yanıma çok insanlar geldi. Çerçücün bütün asnaflarından geldi. Şeyhler de, mullalar da geldi. Yani dediler, nazib dini şair. Ben yazmışım, bundan da evvel yazmışım. Ben o kadar okumamışım. İşte bu ayın zarfında bir tasavvuf şiir yazdım. Onu istirham armağan edin bütün dinizlerimize.

0: Derin bir uykuda yatmak bezerdim. Bir iken bin oldu çaresiz derdim. Can çıksa, göz yumsam, istemem yardım, bitecek bu hayat. Bunu keşfettim. Güc bitti, zavk bitti, yaz nedi, kış ne? İlaçsız bir derdin ölüme tuş ne? Samalar gezmirse kanatsız kuş ne? Zehirdi suyu, dani keşfettim. Tabi'im imama namaz kılmakta, Allah'ı düşündüm, haşi olmakta. Gözlerim kör ettim mümin kalmakta, ellerde kalıptı dini keşfettim. Halalın haramın farkına varsav, nimete şükredip cezanı yarsav, on zaza ihsandı bir yara sarsav, bir de bir ararken beni keşfettim. Hak hesap olunca kimse yaramaz. Ne kardeş, ne bacı, günahı olmaz. Baba da, nene da, arduda kalmaz. Dünyanın kalbinde kini keşfettim. Üzlerde kardeşlik, içler düşmandı. Diller bal, üzler gül, kalpler yamandı. Kıyamet kopacak, ahir zamandı. Sütlere karışıp, kanı keşfettim. Sütlere karışıp, kanı keşfettim. Çok sağ olasınız, ustadım Ali Mulla ve ustad Murat Kalali Mamla eşlik ettiler.
1: Rabbe sağ olun.
0: İşte bu da şiir dünyasında bir daldı. Sufi şiirlerden, tasavvuf şiirlerden.
1: Rabbe sağ olun.
0: İşte ben de rize ederim bütün şiirlerden. Her dalda oynasılar, her dalda bir kalem, bir imzalar olsun. Eminim de bütün şiirler de ölmelerdi. Dönağın kardeşim burada. Erken Arayis'in bir şarkısı.

0: كان على سدا سيودو
1: سايغ سلام سلام
0: بستلارını
1: معلارını بستلار var.
0: Yani başlayanda o erkanı dinlerdi. Dedi,
1: doğru, doğrusu bir daha yani başlayanda ben İbrahim Tatlıses çok dinlerim. Çünkü ha. bizim ailemizde çok türkü dinlerler. Mamamım olsun, babamın
0: da işi var. Aşağı sana başka sanatçı varsa, sanatçı yoksa da sen, sen izar oldu başladı.
1: Benim dayım takiben dağzanlarda okurdu. Bes yani böyle çok...
0: Meşhur değildi
1: yani. Yani çok şey etmedi. Çok devam etmedi. Yani diyeyim sana aşağıda tekim haliyen. Tabi mi marifim
0: sonra ise. Böyle. İbrahim Dalsas'tan sonra
1: arkam, İbrahim Dalsas'tan sonra işte Sayık Salam'ım İsam abi.
0: İsam Cuma. İsam Cuma.
1: Abimiz Erkan Reis.
0: Bunların şarkısını.
1: Böyle o vakit özleriydiler. Bunların sesleriyden başladım.
0: Bak o da çok önemliydi. Bak Ali Mala bir mesaj gönderdi yani. Bir alet alışmak da çok önemlidir bir ya ses doğru. sanası için. İster saz olsun, ister ork olsun.
1: Valla doğrusu.
0: Olsun. Çok önemlidir. Onu alıştığı zaman geceler özüden dendenle bir şarkı, bir mani, bir belki bir şeyler.
1: Tabii.
0: Okuma o değil de kimin tonları basmak.
1: Tabii ki şimdi biraz iş yorgunluğundan olmuyor. Dönlüğü biraz yorgunluğu, istirahat ederek. Mağalar hazırlar.
0: Sen baba odan işlesen.
1: Bəli, bəli. Göre.
0: Allah kolaylık versin.
1: Sağ olasın.
0: Dünyanın severim, zayımam. Sen de işte inşallah seversen, zayımasan.

0: صوخ شا از و صالح ملاق و صالح مراد سنه عرض olunsa bir düet şarkı yani savunan bir dana bir manada savunan orta olsun. Hazreti sen kim savunan olsun?
1: Valla doğrusu düşünmemişim.
0: Yani kimi seviyorsan özüden bir düet şarkı yapasan bir mane bir klip yapasan. Sevdiğin man savunanlardan kim var? Hazreti sen özüden beraber bir klip yapasan.
1: Vallahi yani hepsi maşallah saz hoştu. İsa abi olsun, Erkan abi olsun, Ahmet Vazil olsun kardeşim. Yani Erkan abi daha...
0: Yani Erkan'a haz edersen bir düğüt şarkı yapasan bir tünayı koy da.
1: Tabii hoş.
0: Yani buradan koy eşitsin bizi kardeşimiz Erkan.
2: Ha? Yakın eder
0: bu. İnşallah. Yani Murat söz verdi daha. İnşallah. Murad'ın sözüne mutakiben menden de sana bir şarkı söz armağan olsun. İnşallah. Belki onda Ali Mullah Efendi inşallah beste edersen için. Ben de söz veririm sana. Bir şarkı sözü sana. Olmaz. İnşallah Ali Mullah da söz versin. Onu da özü lahni etsin. İnşallah. Türkmen FM Uydu Radyosu'nun devamlı takipçisi kardeşimiz Musa Merdan Çöpülü. Yazıp selamun aleyküm, saygı selamım herkese. Muayyed abi Allah'a şükürler olsun seni bir de Türkmen FM Radyosu'nda görmek. Çok sağ ol kardeşim Musa. İnşallah ben nanza bu ruh bu gazdadı. Ben Türkmen FM Uydu Radyosu'na sizlerden beraberim. İnşallah, inşallah beni sizden ayıran sadece bir torpağı olacaktı. Çok vaktimiz daraldı. Bir tek son şarkımız kalıptı. Onu da Murad Altun Ses'ten dinleyelim. Rabbim bana bir dert vermiş. Derdin adı gönül yarası. Onu da dinleyelim. İnşallah ondan sonra programımızı kapatmak üzere. Evet.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

gavir düştü laça ona gavir ateşi hidra ona gana ot tutun yandı digar döndü gavir kana gana aman aman aman aydın.

Kalmışım hasta bugün, kalmışım çöllerde kanda ömeğine. Doldurdu aşk bağdasın, eyledi.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Yokluğa hasretini eklemedin mi? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki. Sen benim bu sevgimi bilemedin mi? Bilemedin mi? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki. Sen benim bu sevgimi bilemedin.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: ne nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

aşkı bitireceksin. Ağlayan kalbimin ahını durdurma, madem ki bu aşkı

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.